0: sonsuz piyana savay koy. Ante vada yok menu, oşra jere da o menu.
1: Radio Stotis Capsule.